0: destiyor. Destiyor kakamın sapa jora çapa kuyala minyutu. Sapa klika yapıyor kabar. Kırta wangel kami.
1: Alhamdulillah.
2: Yalah dede
0: nengun. Nengun istere ya. Lagu.